Esma binti Yezid, Allah ondan razı olsun, şöyle demişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu bileğine kadardı.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetindir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

İlahi, ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel ganiyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyit ve entel baki ve enel fani ve entel kerim ve enel la'im ve entel muhsin ve enel musir ve entel gafur ve enel muznib ve entel azim ve enel hakir ve entel kavi ve enel za'if وأنت المعطي وأنا السعيل وأنت الأمين وأنا الحليف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الدعي وأنت الشافي وأنا المريض واغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله Ya Kafi, Ya Rabbi, Ya Vafi, Ya Rahimu, Ya Şafi, Ya Kerimu, Ya Muafi, Fa'fu anni kulli zambin ve afini min kulli da'in ve arza anni ebeden bir rahmetike Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin, ben ise senin kölenim. Sen Halik'sın, Yaratansın, ben ise mahlukum, yaratılanım. Sen Rezzak'sın, rızkı verensin, ben ise Merzukum, rızkı verilenim. Sen Malik'sin, mülkün sahibisin, ben ise memlukum. Sen azizsin, çok güçlüsün, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen ganisin, çok zenginsin, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen haysın, hayatı ebedi ile haysın, dirisin. Ben ise meyyitim, ölümlüyüm. Sen bakisin, ölümsüzsün. Ben faniyim, ölümlüyüm, geçiciyim. Sen kerimsin, kerem sahibisin. Ben ise le'imim, değersizim. Sen muhsinsin, iyilik eden, ihsan edensin. Ben ise kötüyüm, kötülük eden, isyan edenim. Sen gafursun, günahları silen, bağışlayansın. Ben ise günahkarım. Sen azimsin, ululuk ve azame sahibisin. Büyüksün, yücesin. Ben ise hakirim, küçüğüm, değersizim. Sen kavisin, güçlüsün, kuvvetlisin. Ben ise zayıfım, çok güçsüzüm ve acizim. Sen mutisin, verensin. Ben ise isteyenim, dilenenim. Sen eminsin, emniyetlisin, emniyeti verensin. Ben ise hayifim, korkudayım, korkuluyum. Sen cevvatsın, çok cömertsin, bol bol verensin. Ben ise miskinim, muhtacım, yoksulum. Sen mucipsin, duaları kabul edensin. Duaları gereğini yerine getirensin. Ben ise dua edenim, dua ederek isteyenim. Sen şafisin, şifa veren sensin. Ben ise merizim, hastayım. Ya Rabbi, şifa veren sensin, hasta olan ise benim.
Allah'ım, gerçek budur. Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Allahu, ya Kafi, ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahimu, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Beni affet. Benim bütün dertlerime devalar ver. Afiyetler nasip eyle. Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle. Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle. Amin.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları ezberleyen cennete girer. Allah tektir, teki sever. Buhari ve Müslim.

0: Hay Allah!
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşlediği günahları açığa vuranlar dışında, ümmetimin tamamı affedilmiştir. Adamın geceliğin bir günah işleyip, sonra Allah onun bu aybını gizlemişken, sabahleyin, ey falan, dün gece şöyle şöyle yaptım demesi, günahını açığa vurmasıdır. Halbuki o kişi, Rabbi kendisinin kötülüğünü örttüğü halde geceyi geçirmişti. Fakat o, Allah'ın örttüğünü kaldırarak sabahlamış bulunuyor.''

0: Ne zaman onlar kendi isteğiyle imanına zarar veren tüm eylemlere girdiler. Eğer içki imana zarar vermeseydi yasaklanmazdı. Faiz imana zarar vermeseydi haram kılınmazdı. Açık gezmek imana zarar vermeseydi Nur ve Ahzab suresi hanımların örtülmesine hiç temas bile etmezdi. Kumar imana zarar vermeseydi diğer haramlar hepsi arkadaşlar. Allah böyle bir imanı korumak için bu tür yasaklamalar getirmezdi. Niye kulunun özgürlükle kısıtlasın? Eğer imanın beslenmesi ve ayakta durması namaz ile olmasaydı, zekat ile olmasaydı, cihat ile olmasaydı, davet tebliğ ile olmasaydı, zikrullah ile olmasaydı, bu güzelliklere Allah-u Teala niye kulunu bu kadar yıprasınıyorsun? Bunlar imanı besliyor.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin, gönlümü muhabbetinle temizle.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Güneş batıdan doğmazdan önce kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder.

Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, alnı başlanmamış bir defter, bakışları bembeyaz bir gökyüzü olan, bir gün elin kalem tutunca yazacaksın yazını toz duman içinde. Karanlık kadınları, sevgisizlikten üşüyen anneleri, kanserli bir serçenin yavaş yavaş tükenişini, sonra kurşun yemişleri. Daha kirletilmemiş sözcükler, düzgün olmayan kelimeler, çocukların mahzunluğunu balkonlarda, acıdan damıtılan güneşleri. Bilirim, ölümler hep sana kalır, hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Burada güneşini hep uykulara doğduğunu,

Bilirim ölümler hep sana kalır. Hep yorgun akan anne kucaklarını, esirgenmiş düşleri yazacaksın. Başka kardeşlerini de unutma, yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmışları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Yaz ki alınlarında ihanet, secdeleri altında, kıbleleri kadına, dolara endeksli beyler utanır ve çocuk bir gün utanır elbet. Ey yüzüne ay ışığı çizmiş çocuk, gönül bağladım sana. Sen ki kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında.

Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler, bakın size karşı bir ordu toplanmış. Onlardan korkun ve korunun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demişlerdi. İbn Abbas'ın değişik bir rivayeti şöyledir. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman son sözü Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir demek olmuştur.

Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.

0: Yaşayan ölü. Niye yaşayan ölü? Şu mikrofonu çevirin, Resulullah'a uzatın. Namaz kılmayanların mekanları hakkında bir basın açıklaması yapar mısınız ya Resulullah diye? Çevirin şu mikrofonu ya peygambere, uzatın sallallahu aleyhi ve sellem. Bir demeç versin, Cami-i Sagir'de kayda geçirilsin, Suyut'u sizinle paylaşsın. Rahmetullahi aleyh. İc'alû min salâtikum fî buyûtikum ve lâ tettehizûhâ kuburan demiş. Nafile namazlarınızın, mesela sabah namazının sünnetini veya farzdan sonraki namaza bağımlı olan namazları bile İş yerinizde, evinizde kılma hakkınız var. Hele de nafileyi evde kılmanız daha da bereketli olur. Gösterişlerinde korunmuş olursunuz. Bir takım namazlarınızı evde kılın diyor. Evinizi mezarlığa dönüştürmeyin. Namaz kılınmayan evleri zincirli kuyu, asri mezarlık, Edirne Kapı Şehitliği veyahut da bu bölgedeki Kayış Dağı mezarlığı gibi bir mezarlık olarak anlatıyor Hazreti Muhammed.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

Güller ondan koku aldı. Tüm Medine'yi sardı. Kur'an ve sünneti bize kaldı. Resulullah dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan

Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Âişe, Allah ondan razı olsun, bize keçeleşmiş bir omuz örtüsü ve kalın bir peştemal çıkardı. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti demiştir.

0: Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.
1: Ebul Velid Ubade İbni Samit, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda söz dinlemeye ve boyun eğmeye ve başkalarının bize tercih edildiği zamanlarda bile ses çıkarmaksızın itaat etmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimseden çekinmeksizin hakkı yerine getirmeye ve söylemeye, Allah yolunda ve Allah'ın rızası için hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacağımıza dair, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Siyasi otoritesini kabul edip elini sıktık.
2: Mekke FM.

0: Sabredeceksiniz. Talebeliğe sabredip hoca olacaksınız. İşçiliğe sabredip işveren olacaksınız arkadaşlar. Yokluğa sabredip varlığa kavuşmanın şükrünü tadacaksınız. Savaşa sabredip barıştan sonra Allah'ın sağladıklarıyla sevinçten uçacaksınız. Bu iş sabırsız olmaz. İlla sabredeceksiniz. Allah hepinizin değişik kalemlerde sabrını ayarlamış. Herkesin sabır kalemi farklıdır. Ona göre Allah için sabredeceksiniz. Allah için sabır deyince de hemen şu ayeti kulaktan hiç ama hiç indirmeyeceksiniz. Sure-i Müddessir. Rabbin için sabret. Bana inanıyorsan Rabbin olarak, bana güveniyorsan, ödüllerim seni ilgilendiriyorsa, o zaman benim adıma dayanacaksın. Sabredeceksin.
1: Sizin yeriniz burası.
2: Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir sahabi, ya Resulallah, hangi insan daha değerlidir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, canıyla, malıyla Allah yolunda savaşan mümin kimse buyurdu. Sonra kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların fitnelerinden ayrılıp, dağ aralarına çekilip, Rabbine ibadet eden kimsedir buyurdu. Başka bir rivayette, Allah'a karşı gelmekten sakınıp, yolunu Allah ve kitabıyla bulan ve kimseye zararı dokunmayan adamdır buyurdu.

Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

Üsame İbni Zeyd'den, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Benden sonra erkekler için bıraktığım en zararlı imtihan vesilesi kadınlardır."

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadaka vermekle mal eksilmez. Allah affeden kulunun değerini arttırır. Allah alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir.

0: Hangi liman?
1: Ana, anne, yani babam 96 yılında vefat etti. Eğer babam yaşasaydı babam derdim. Neden sığınılacak liman baba? Çünkü dikkat ettim, ben en kendimi yalnız ve böyle acılı hissettiğim anlarda birden yokluğunu hissediyorum. Evet, anne bir güneş gibidir ama baba böyle bırakıp döndüğün ama yerinde bulamadığın bir dağ. Baba gittiği zaman hayatının dengesi bir süre kayboluyor. Ta ki toparlayarak.
2: Ya Vacit, ya Vacit. Varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırakma.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün veya bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ve Ömer'e rastladı. Onlara, bu saatte sizi evinizden çıkaran sebep nedir? Diye sordu. Onlar da, açlık ya Rasulallah, dediler. Peygamberimiz, gücü ve canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evlerinizden çıkaran sebep, beni de çıkardı. Haydi kalkınız, buyurdu. Onlar da Rasulullah'la birlikte kalktılar. Ensardan bir zatın evine geldiler. Fakat o zat, o anda evde değildi. Ama evin hanımı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, hoş geldiniz, buyurun, dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evin sahibi falan nerededir, diye sordu. Kadın, bize tatlı su getirmeye gitmişti, dedi. Tam o sırada, ev sahibi olan Ensari çıka geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, Allah'a hamdolsun,

0: sen.
1: Ya Zahir, ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Amr İbni Şuayb babasından, o da dedesi Abdullah İbni Amr'dan, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. 7 yaşına gelen çocuklarınıza namaz kılmayı emrediniz. 10 yaşına geldiklerinde kılmazlarsa kendilerini dövmek ve bunun gibi şekillerle cezalandırınız. Oğlan ve kız bir yatakta yatıyorlarsa yataklarını da 7 yaşında ayırınız.

Afrikalı çocuk, ölmeye çok az bir zaman kaldı. Gözleri kaydı nefretle bizden. İçi aydınlık kapkara yüzden. Özürler, özürler, özürler diliyorum. Vücutta su kalmamış, kan çekilmiş bedenden. Hangisi zayıf ise o kopuyor gidenden. Anneler melil mahzun bırakıp da giderken, hepsi beraber olup mutlu olsa olmaz mı? Habersizlik aç kalan kardeşimizden, merhamet firar etmiş şu kalbimizden. Çok uzakta onlar Türkiye'mizden. Kalbimizin derununu açsak olmaz mı? Nerede medeni dünya? Soruyorum nerede? Menfaatsiz yardıma koşsa ya bir kere de. Karabatak kuşu kadar bir değeri verse de, kanayan şu yarayı sarsa olmaz mı? Obezite ne demek? Onlar hiç bilmediler. Hiçbir gün doya doya ekmeği yemediler. Bazı yemek ayırıp bazısını sevmediler. Onları sevindirsek, aç doyursak olmaz mı? İnsanlıktan utandım, yere çaldım yüzümü. Kan çanağı oyuklarda hep gizledim gözümü. Çok geç kaldım, döve durdum dizimi. Çokça yardım salıversek olmaz mı? Ey uçaklar, kalkın gidin, hiçbir yolcu almadan. Doldurunuz depoları, erzak burada kalmadan. Dönmeyiniz o gül yüzde, sevinç ile gülmeden. Silah değil, merhametle hep dolsanız olmaz mı? Kriz vurur, yerden kalkmaz başımız. Büyük büyük afetlerle dinmez olur yaşımız. Kalmaz ki bu dünyada ebedi yoldaşımız. Düşenleri kaldırsak, bir de sarsak olmaz mı? Elim böğründe durup ağlama. Gözyaşınla yüreğimi dağlama. Çalış, kazan, al işini sağlama. Bolca zekat veriversen olmaz mı? Ölmesin çocuklar, canlar ölmesin. Verin bolca bolca, kimse bilmesin. O çukur gözleri kimse görmesin. Sevimlidir her çocuk, sevsek olmaz mı? Sevimlidir her çocuk, sevsek olmaz mı?

0: Hocam şimdi mesela umrenin ya da haccın menasıklarından değil, Nur Dağı'na çıkmak.
1: Evet.
0: Sevr Dağı'na çıkmak.
1: Evet.
0: Ama şöyle diyor annemiz, Resulullah bu dağa mı çıktı diyor. Evet, bu dağa çıktı. Ben de çıkacağım diyor.
1: Ben de çıkacağım diyor.
0: Ve çıkıyor oraya. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri muhabbeti şöyle benzetiyor. Bulanık suyu berraklaştırır. Hasan-ı Basri Hazretleri de şöyle bir rivayette bulunuyor. Sahabe efendilerimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biz Allah Teala'yı seviyoruz ya Resulallah. Allah Teala'nın bizi sevdiğinin delili nedir diye. O zaman da Ali İmran Suresi 31. ayet-i kerime vahyediliyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.
2: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah tüm varlıkları yarattığı zaman arşın üstünde bulunan kendi katındaki bir kitaba "Rahmetim gazabıma galip gelir" diye yazmıştır. Bir değişik rivayette "Rahmetim gazabıma galip oldu, üstün geldi" şeklindedir. Başka bir rivayette "Rahmetim gazabımı geçmiştir" şeklindedir.

0: Baya. Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse helal kazancından bir hurma kadar sadaka verirse, ki Allah helalden başkasını kabul etmez, Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onu sizden birinizin atının yavrusunu büyüttüğü gibi ihtimamla sadaka sahibi için büyütür. Hatta onun sevabı dağ gibi kocaman olur.

Hastalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılabı az kaldı.

Yıllarca çekilen çileler sona ermedi. Allah Resulü Mekke'den sonra Taif'te devam eder tebliğine. Ve nübüvvetin 11. yılı. Hazreti Peygamber 51 yaşında. Yanında Zeyd'le Taif yolunda. Allah Resulü tebliğine Taif'te devam eder. Belki bu şehrin insanları sözden anlar. Belki bir kişi de olsa Müslüman çıkar içlerinden. Bu umutlarla çıktılar yola. Yine dağlar, yine kızgın çöller geçtiler. Susuzluk son haddinde, cefalar son haddinde. Yeter ki İslam gelsin, yeter ki Müslümanlar çoğalsın. Canım kurban olsun diyordu Nebi. Ve gözlerini yummadan çıktılar Taif yoluna. Kiminle karşılaşsa, kimi görse bıkmadan İslam'ı anlatırdı. Ne yazık ki burada da anlamadılar onu. Yine alaylı sözler ve yine eziyetler. Kimse nasiplenmedi, kimse inanmadı ona. Bu da yetmedi, saygısızca, edepsizce taşlar yağdı üstüne. Burası Taif. Yağan yağmur değil, kızgın taşlardı. Bu taşlara maruz kalan Resulullah'tı. Hazreti Zeyd siper gibi Resulullah'ın önünde. Dokunmayın, Allah aşkına yapmayın. Şanlı peygamberdir o. O fahri kainattır. Alın beni öldürün. Yeter ki ona ilişmeyin. Kimse dinlemedi onu. Kimse aldırmadı onun feryadına. Atılan taşlar Habibi Kibriya'nın mübarek ayaklarını kan içinde bıraktı. Alemler kan içinde kaldı. Taif cehennem gibi. Taif sokaklarına azap yağdı. Hazreti Peygamber'in yaşlı gözleri Ebu Talib'i arıyor. Ebu Talib olsaydı bunlar olmazdı. Kimse dokunamazdı ona. Kimse eziyet veremezdi. Sen ağlama ey Nebi. Ebu Talip'ten de güçlü Allah'ın var ya. Sen iste şimdi tersine dönsün dünya. Kaldır başını, gözlerini semaya dik. Bak, başının üstünde bir bulut, içinde Cebrail var, yanında dağlar meleği. Hepsi senden haberdar, hepsinde de sitem var. Ve en edepli şekilde sana sesleniyorlar. Ey Nebi, Taif halkının sana yaptıkları Rabbine malumdur. Ben senin emrine verildim. Şimdi sen emir buyur, Ebu Kubeys dağını başlarına yıkayın. Sen emret ya Resulallah, iki dağı birbirine geçireyim. Yeter ki sen iste, ben senin emrindeyim. Bütün kainat Resulullah'ın emrine verilmişti. O isteseydi Taif halkı helak olurdu. O isteseydi Taif yok olurdu. Ama o şefkat peygamberi, o rahmet peygamberi istemedi bunu. Ve mübarek ağzından merhamet dolu sözler döküldü. Hayır, ey Cebrail yapma. Evet, bunlar zalim, bunlar gaddar. Ama dilerim ki bunların neslinden mümin insanlar doğar. Öyle mümin ki yalnız Allah'a tapan ve ortak koşmayan. Ben bundan ümitliyim ve ben buna duacıyım. Ve müşriklerin hidayeti için Allah'a açılan eller. Ya Rab, bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Hidayet verecek olan ancak sensin. Ben ancak sana tevekkül eder, ancak senden yardım dilerim. Kusurlarımdan dolayı sana tevbe eder, sana sığınırım. Kan içinde kalan mübarek ayaklarla döndüler Taif'ten.
Yazık ki içlerinden biri dahi imana gelmemişti. Hep alaya aldılar, hep üzdüler Nebi'yi. Kan içinde kalan başka bir mücahitse Zeyd bin Harise, yaş dolu gözlerle Resulullah'ın yarasını sarıyor. Hep kederle, hep hüzünle.

0: Özleyeceksin Allah için iş yapmayı. Ramazan'ı özle. Sahurundan başla özlemeyi. İftarını özle, yemek olarak değil. Heyecanında yaşa. Ramazan'daki o teravihi özle, salavatları özle. İftarları, kumanyaları, şöyle bir insanı bedbeni sararmış, oruçlu yüzleri özle. Nefesine Allah'ın para ödediği, ağız kokusuna miskan ver dediği, uykusuna namaz gibi ibadet dediği, oruçluyken birini bin saydığı o mevsimi özleyin arkadaşlar. Bir proje sunun Allah'a, ölebilirsiniz, hasta olabilirsiniz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizin sonunu hayretsin. Hayırlara kullansın. Rabbim kendisini, Habibini, Ehli Beytini, Allah Teala kendi dostlarını canımızdan çok sevmeyi nasip eylesin. Allah eşkıya sürülerle olmaktan bizi korusun.
1: Sizin yeriniz burası.

0: hafi. Öyle hafitsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafitsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsanın her bir eklemi için güneşin her çıkış gününde bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle iki kişinin arasını bulmak bir sadakadır. Bir kimsenin bineğine binmesine yardımcı olmak veya yükünün binitine yüklenmesine yardımcı olmak da bir sadakadır. Güzel söz söylemek de bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adımda bir sadakadır. Gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan alıp atmak da bir sadakadır.

dilimizde tekbir ile şehadet isteriz ya Rabbi. Ya Rabbi, nasip eyle bize şehadeti. Sen ki yolunda ölenler ölü değil, bilakis onlar diridir, şehitlerdir diye buyurdun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ebu Umara Berâ İbni Azib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti, 5 şeyi de yasakladı. Emrettikleri 1. Hastayı ziyaret etmek. 2. Cenazeye katılmak. 3. Aksıran kimse elhamdülillah derse
2: yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin demek.
1: 4. Yemin edeni tasdik etmeyi veya yemini bozmayıp yemin üzere devam etmeyi veya yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temine çalışmayı. 5. Mazluma yardım etmeyi. 6. Davet edenin davetine katılmayı. 7. Selamı yaygınlaştırmayı. Yasakladıkları 1. Altın yüzük takmayı. 2. Gümüş kaplardan yiyip içmeyi. 3. İpek minder kullanmayı. 4. İpek elbise giymeyi. 5. Atlas elbise giymeyi. Müslim'in diğer bir rivayetinde kaybolmuş bir malı ilk haftasında ilan etmeyi sözü vardır.

Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut

Ama siz siz olun, hiçbir zaman bir mazlumun bedduasını almayın. Kardeşlerim, Allah diyor ki iyi şeyler yapanları Allah sever. Yani Türkleri sever demiyor Allah. Kürtleri sever demiyor Allah. Arabı sever, Yunan'ı sever demiyor Allah. Hiçbir ırkı söylemiyor. İyilik yapanları sever. Güzel şeyler yapanları sever. Bilemeyiz ki şu gökten düşen yağmur taneleri kimin hatırına indiğini biliyor muyuz acaba? Kimin kalbini kırdık da Allah göklerin musluğunu kapattı acaba? Yoksa öldürdüğümüz köpeklerin, tabi Süleyman peygamber değiliz biz. O kedi miyavlarken, o gariban hayvan inilerken ne diyor bilmiyoruz. Ama siz siz olun, hiçbir zaman bir mazlumun bedduasını almayın.

Ebu Sabit, Ebu Said ve Ebu Velid künyeleriyle tanınan Bedir mücahitlerinden Sehl İbni Huneyf'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bütün kalbiyle, samimiyetle şehit olmayı isteyen kişi yatağında ölse bile Allah onu şehitler mertebesine ulaştırır.

ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Übade İbni Samit'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim Allah'tan başka gerçek ilah yoktur, yalnızca Allah vardır, ortağı yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından verilen bir ruh olduğunu, cennetin ve cehennemin hak olduğunu tanır ve gerçektir diyerek şehadet ederse,

amel üzerinde olursa olsun, Allah mutlaka onu cennete koyar. Müslim'in başka bir rivayetinde, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diye şahadet eden kimseye Allah cehennemi haram kılar.

0: Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.
1: Sizin yeriniz burası.

0: Ebu Necih İrbaz İbni Sariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü! Bu nasihat, sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bizlere tavsiyede bulununuz, dedik. Bunun üzerine, Allah'tan korkmanızı, başınıza Habeşli simsiyah bir köle bile olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra içinizde hayatta kalanlar, pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin yapacağınız, benim sünnetim ve doğru yolda olan Hülefâ-i Râşidînin sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır.
1: Cephede bile bu nefis insanı rahat bırakmaz. Şeytan oralarda bile insanla dans edebilir. Adem peygamberi cennette rahat bırakmayan bir eşkıya, bir düşman seni de rahat bırakmaz. Onun için sürekli tetikte olacağız. Evuzu çekeceğiz, gardımızı alacağız, Allah'tan yardım isteyeceğiz. Göz açıp örtünceye kadar beni bana bırakma diyen peygamberimizden dua kopyeleri çekeceğiz. Bu işin şakası yok. Asla şakası yok. Dışta şeytanı, insanların senin hakkındaki haksız yere yorumlarını bir kenara koy. Sadece tam bir tevhidle Allah'ın özel elemanı, Allah hesabına çalışan, hasbi hesap makinesine bırakılan, tuşları iptal eden, Rabbim bilsin, Rabbim ödüllerinizi ikram etsin gibi güzel niyetlerle Allah hesabına çalışın.
2: Hay Allah!

Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken

şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme.

Fedale İbni Übeyd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına namaz kıldırırken, Süffe ashabından açlıktan dolayı namazda duramayarak bayılıp düşenler olurdu. Dışarıdan gelen bedeviler, bunlar delidirler derlerdi. Rasulullah namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına gider ve onlara Allah'ın yanında sizin için neler hazırlandığını bir bilseydiniz daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz buyurdu.

Allah!

Harise İbni Vehb, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Size cennetliklerin kimler olduğunu bildireyim mi? Alçak gönüllü olması nedeniyle hem kendisi zayıf ve hem de halk tarafından hor görülüp hiçe sayılan her zayıf kişidir ki, Allah'a yemin etseler, Allah onların yemin ve isteklerini yerine getirir. Size

0: Birilerinde unutulmazlar arasında yer alır. Duydunuz mu?
1: Birilerin listesinde...
0: Ölseniz de ölmeyenler arasında yer alın. Siz bilirsiniz, bir şeyler öğretin. Yarın ölüp gideceksiniz. Birilerin dünyasında iyi yer edinin. Hayrınızla, hizmetinizle, eğitiminizle, öğretiminizle, verdiğiniz terbiyeyle... Ölmeyenlerden olun. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Yüzyıllarca sürsün sizdeki bu güzellikler, tamam Allah-u Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar kaliteli ümmet eylesin.
2: Amin.
0: Allah-u Teala bizi ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin. Aktif fiili duyarlı eylesin.
3: Ya Vekil, Ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, acizimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.
4: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
5: Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader. Zaman zaman da bir poyraz gibi zorlu eser. Koca dağlar önünde toz duman olur gider. Ayakları baş, başları da yerle bir eder. Zaman olur dertli sineleri okşar geçer. Bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper. Bir sırlı program ki asla aklımız ermez. Sırlara açık olanlarsa hiç dize gelmez. İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma. Güzellere göz kapayıp çirkine takılma. Dağların güneşe baktığı gibi ona bak. Hep nurunu kolla. Zulmeti bir yana bırak. Arifler gibi dön dur hadiseler içinde. İyi yanlarını gör, zevkin de, kederin de. Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise. Ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Bir asude bucak arayan hep sana koşsun. Girenler iklimine şevkü tarafla coşsun.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurmuştur. İzzet, şeref, yücelik ve kudret benim gömleğim, büyüklük benim elbisem sayılır. Bunlardan biri kendisinde varmış gibi davranan, bana ortak olmak isteyen olursa ona azap ederim.''

aşıklara rahmet yüzün, diriltir canları sözün, likaullah'a götürür, izleyen herkesi izler.

0: Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir iki lokma ve bir iki hurma ile kapılardan savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul, muhtaç olduğu halde iffetinden dolayı dilenmeyen kimsedir. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetlerinde ise şöyledir. Kapı kapı dolaşıp birkaç lokma, birkaç hurma ile savuşturulan kimse yoksul değildir. Belki hakiki yoksul, kendisini geçindirebilecek mala sahip olmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir.

Allah Teala bir anneye ruhsat verseydi, deseydi ki evladının ömrü tamamlanıyor, onun ruhunu sen al. O anne o evladın ruhunu nasıl alırdı? Hissettirmeden, acı çektirmeden. Ha, o zaman diyorum ki Allah Teala merhamet denen merhametlisidir. Analardaki merhameti de o yaratmış.

Ebu'l-Abbas Sehl İbni Sa'd Es-Saidi'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, bana yaptığım zaman hem Allah'ın hem de insanların beni seveceği bir iş söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Dünyaya fazla bağlanma ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekilere göz dikme ki insanlar seni sevsin."

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü.

ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.

manesi andan içenler oldu mest, ayılmadı mestanesi. Ol badeden kim nuş eder, içtiği dem sarhoş eder. Derya gibi ol cuş eder, esrik olup diye.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ayşe'den radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kullarına karşı daima kolay ve yumuşak olanı yapar. Onlar hakkında yumuşak davranır. Her işte ve tüm kişilere karşı yumuşak davranılmasını sever ve memnun kalır. Katılık ve zorla yapılana ve başka işlerde vermediği sevabı kolaylık gösterilerek yapılan işlere verir.

0: Hiçbir vakit sahip olamayacaklarımız için nedir bu telaş? Sahip olamayacağını biriktirmişsen, o sana sahip olur. Sen ona kul. Bu dünyayı kulu olacak kadar nedir sana sevdiren? Ama bilesin ki dünyaya kul olunmaz. Dünyaya tapana mahluk derler. Dünyaya tapana mahluk, Allah'a tapana kul derler.
1: www.mekkefm.com Mekkefm.com

Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre bir adam, "Ya Resûlallah, beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir davranışı haber ver," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi denk tutmazsın. Namazı kılar, zekatı verir ve akrabalarını görüp gözetirsin."

Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin.

Cabir İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm, sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik, sizden önce yaşayan insanları helak etmiştir. Onları kan dökmeye ve haramı helal görmeye yöneltmiştir.

Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.

0: Ebu Süfyan Sahr İbni Harp'ten, Allah ondan razı olsun, Heraklius kıssasına ait uzun bir hadiste Heraklius Ebu Süfyan'a "O peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "O bize Allah'a ibadet etmemizi, ona hiçbir şeyi denk tutmamamızı, atalarımızın dediği şeyleri ve gittiği yolları bırakmamızı, namazı kılmamızı, doğru ve iffetli olmamızı, akrabayı da görüp gözetmemizi emrediyor," dedi.
1: Hiç korkmayın, hiç çekinmeyin. Allah bizimle. Bütün kirlenmişimize rağmen, bütün eksiklerimize rağmen, bütün böyle üzücü haberlere rağmen, hepsini pas edin, koyun kenara. Tüm dünya çullandısı çiğ çiğ yiyecekler diye bir propaganda savaşı yürütülüyor. Algo parasını yürütülüyor. Allah diyor ki, yüreği güzel insanlar için. Fezâdehum imanen. Bunların böyle propagandaları sineceklerine imanları güzel. Gelsinler! Biz buradayız. Allah onların imanına bir direnç, bir takviye, bir güç yükledi, sorma.

0: Sizin yeriniz burası.
1: İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cehenneme kimin gitmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın, garip olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak huylu, insanlarla olan ilişkilerini kolaylıkla bitiren kimseleri.

Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir nebi kavmi adına, bir resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrebun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrebun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli rasullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin
inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağı, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

0: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke Efendim.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir.

0: Beni de Hatice Tülkübra annemizin en çok etkilediği, yani etkilendiğim sahne, Hatice Tülkübra annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geleceği zaman Efendimiz bir yerde Hatice Tülkübra annemiz geliyor. O gelmeden önce Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'e geliyor ve diyor ki ya Resulallah, o gelen Hatice Tülkübra'ya Allah Teala'nın selamı var. Hatice annemiz geldiği zaman, ey Hatice, az önce Cebrail buradaydı, Allah Teala'nın selamını sana getirdi. Hatice annemizin cevabına bak. Selam odur. Selam ondandır, selam onadır. Bu nasıl bir teslimiyet? Allah Azze ve Celle selamını iletiyor ve gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdühü ve Resulühü, Hatice annemiz de abdühü ve o Resulün de yardımcısı, hizmetkarı, gücü, kuvveti, kudreti.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.

Ağladım hep yana yana. Rahman da sensin, Rahim de. Sen bizleri affedersin ey Allah.

Sabır senin nurundu, acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı, Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı, ağlamadın.

0: Ya kabıd ya basit, ya kabıd ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Davud aleyhisselam elinin emeğinden başka bir şey yemezdi.

0: Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: akrabasının yaptığı iyiliğe benzeriyle karşılık veren, gereği biçimde gözetme ve ziyaret etme görevini yerine getirmiş sayılmaz. Akrabayı görüp gözeten, ilgilenen kimse, kendisiyle ilgiyi kesmelerine rağmen onlara iyilik etmeye devam edendir.
1: Mekke efendim.

0: Hazreti Ömer çok ciddi bir insan, tavizsiz bir insan. Gerçekten hakkı da direkt söylediği için etrafında fazla bir birikim insan topluluğu bulunmayan bir insandı mübarek. Radıyallahu an, mekanı makamı en alasından olsun inşallah. Arkadaşlar, Peygamberimizin mütebessim olması onu mutlu ediyor. O da hiç alışkın olmadığı için o da gülmeye başlıyor. Tebessüm ediyor. Allah dünya ve ahiresi güldürsün ya Resulallah. Ebhakekallahu fit dünya vel ahireti ya Resulallah. Dünya ve ahirete Rabbimiz sizi güldürsün. Öğrenebilir miyim bu mutluluğunuzun sebebini deyince. Sen güldürdün beni diyor Ömer, sen güldürdün. Şeytan böyle dalgın dalgın kime ne yapacağını, kime ne yapacağını düşünerek gidiyordu. Birden seni aynı güzergahta görünce irkildi ve heyecandan seninle karşılaşmayayım diye sıçradı başka bir yola. Şeytanı yoldan çıkarttın seni ya.
1: Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin.
2: Metin yükselen yeni sesi Mekke FM.

Abdullah İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği hayvanın arkasına binmiştim. Bana şöyle söyledi: "Ey genç! Sana bazı kaideler öğreteceğim. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki, Allah da seni gözetsin. Daima Allah'ın rızasını her işinde önde tut ki, Allah'ın yardımını her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen, Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen, Allah'tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp, sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar sana zarar vermeye kalksalar, ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış ve kader defterinin sayfasındaki mürekkepler kurumuştur." Tirmizi dışındaki bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur: "Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki, O'nun yardım ve desteğini daima karşında bulasın. Bolluk zamanlarında Allah'ın emirlerine bağlı kalmakla O'nu tanı ki, O da darlığa düşünce seni kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan bir şey senin başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Bil ki yardım ve zafer sabırla beraberdir. Tasa ve sıkıntının peşinde ferahlık, güçlüğün ardında da kolaylık vardır."

Sevmek, alnını secdeye koymak demektir. Sevmek, ellerini açıp dua etmek demektir. Sevmek, bir ömür boyu sevgilinin yanında olduğunu bilmektir. İşte bu yüzden seni çok seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum, rahmetli, merhametlisin. Seni seviyorum, kuluna değer verensin. Seni seviyorum, günahları affedensin. Seni seviyorum ya Rabbi, seni seviyorum.

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Çölde yaşayan bazıları, Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler ve siz çocuklarınızı öpüyor musunuz diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Onlar fakat biz Allah'a yemin ederiz ki onları öpmüyoruz dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah kalplerinizden merhameti çekip aldıysa ben ne yapayım buyurdu.

Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.

0: Allah'ım, benim milletim, ümmetim Kur'an'ı terk ettiler. Şikayetçiyim. Diyor, Kur'an'daki bir derdini Allah size açıyor. Şikayetim var Yaradan'a. Senin kitabın boynu bükük kaldı ya Rabbi, şikayetim var. Ya Resulallah diyor, benim kullarıma, benim indirdiğim kitap bu ya. Ve benim mümin kullarımın yüreklerinden beni doya doya zikredeceği zaman gelmedi mi? Her şeyi düşündüler beni, her şeyi anladılar beni ihmal ettiler. Her şeye uzandılar, benim kitabı uzanmadılar. Hele de arkadaşlar, televizyonun olduğu odada veya internet yoğunluğuyla meşgul olduğunuz bir ofisinde odada Kur'an bulundurmayın bana sorarsanız. Dini kitaplar bulundurmayın. Niye biliyor musunuz? Melekler bakıyor. İlgilendiğin odaklanan şeye bakıyor. Ağlayan Kur'an'a bakıyor.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
2: Meltemler gibi üfül üfüldür bazen kader. Zaman zaman da bir poyraz gibi zorlu eser. Koca dağlar önünde toz duman olur gider. Ayakları baş, başları da yerle bir eder. Zaman olur dertli sineleri okşar geçer. Bir bakarsın mutlu çehrelere gamlar serper. Bir sırlı program ki asla aklımız ermez. Sırlara açık olanlarsa hiç dize gelmez. İnan ve şaşkınlığa düşüp sakın yıkılma. Güzellere göz kapayıp çirkine takılma. Dağların güneşe baktığı gibi ona bak. Hep nurunu kolla. Zulmeti bir yana bırak. Arifler gibi dön dur hadiseler içinde. İyi yanlarını gör, zevkin de, kederin de. Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise. Ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Bir asude bucak arayan hep sana koşsun. Girenler iklimine şevkü tarafla coşsun.

Yine İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: vasiyet etme.

derdimin dermanı, başımın tacı. Senden başka kimsem yoktur, yoktur bilesin. Gönlümün sultanı, gözümün nuru, efendim, sahibim, her şeyim sensin, her şeyim sensin.

0: Hay Allah!
1: Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam, güzel elbisesini giymiş, saçını tarayıp, çalım satarak, böbürlenerek yürüyordu. Bu yüzden Allah onu yerin dibine geçiriverdi. O da kıyamet gününe kadar yerin dibine geçip gitmektedir.

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Kerem ola ve şeye soruyorlar ki ya Ali beni mi daha çok seviyorsun? Fatıma'yı mı daha çok seviyorsun? Hasan ve Hüseyin'i mi daha çok seviyorsun? Evet, sizi de seviyorum. Fatıma-tü Zehra'yı da seviyorum. Çocuklarımı da seviyorum. Efendimiz de buyuruyorlar ki ya Ali bir tane kalbim var. Yani bu kadar sevdiği bir kalp nasıl taşır? Hazreti Ali Efendimiz ilmin kapısıdır. Vermiyor Hazreti Ali Efendimiz. Eve gidiyor ve Fatıma-tü Zehra annemiz onu biraz düşünceli görünce diyor ki hayırdır ne oldu? O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana bir soru sordu, böyle bir soru sordu. Fatıma annemiz de tebessüm ediyor. Diyor ki Resulullah bir daha sorarsa Aleyhisselatü Vesselam, de ki Allahü Teala'yı Rabbim olduğu için, bizi peygamberim olduğunuz için, Fatıma'yı eşim olduğu için, Hasan ve Hüseyin'i çocuklarım olduğu için seviyorum de. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bunu söyleyince Hazreti Ali, Efendimiz de buyuruyorlar ki ya Ali bu cevapta nübüvvet kokusu var diye, yani Fatıma annemizden kopya çektiğini anlatıyor.
1: Ebu Amr veya Ebu Amre Süfyan İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki ve bana İslam'ı öylesine tanıt ki, onu bir daha senden başka kimseye sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a inandım de ve dosdoğru ol buyurdular.

0: Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
1: Ne sesinizi duyacak birileri var. Pencereler açılır, mekanlar gösterilir. Dönüş imkanı yok, çıkış imkanı yok. Orada serfiraz olanlar var. Orada alnı açık olanlar var. Orada kabrinde kabri rahmete dönüşenler var.

Ebu Ümame Suday İbni Aclan el-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Bir, Allah korkusuyla akıtılan gözyaşı damlası ve iki, Allah yolunda dökülen kan damlası. İki iz ise bir, Allah yolunda çarpışırken alınan yara izi, iki, Allah'ın emrettiği farzlardan birini yerine getirirken meydana gelen izler. İrbat İbn-i Sariyete'den, Allah ondan razı olsun, gelen hadiste şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Bu konuda pek çok hadis bulunmakta olup, ayrıca Tirmizi Fezailül Cihat 12'de, iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Bir, Allah'ın büyüklüğünü düşünerek ağlayan göz. İki, Allah yolunda geceleri uyanık kalan göz buyurmuştur.

0: Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.
1: Abdullah İbni Utbe İbni Mesud der ki, Ömer İbni Hattab'ı, Allah ondan razı olsun, şöyle derken işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, Allah tarafından gelen vahiy sayesinde insanlar her halleriyle yargılanmak durumundaydılar. Bugün vahiy kesilmiştir. Bunun için biz sizleri şu anda apaçık belli olan davranışlarınız sebebiyle hesaba çekeriz. Dolayısıyla bize iyi davranışlar gösteren kimseyi güvenilir kimse bilir, ona yaklaşırız. Onun gizli hallerinden hiçbir şeyi araştırmak bize düşmez. O gizli hallerinin hesabını Allah görür. Bize karşı kötü davranışlar sergileyen bir kimseyi de güvenilir bulmayız. Niyetinin iyi olduğunu söylese bile kendisinden emin olmaz ve kendisini doğrulamayız.

0: Lokmanım lütfundan bulmuşum değer. La mevcut sırrında illallah meğer. Sana kul olanlar boynunu eğer. Divana durmayan dizlere yazık. Divana durmayan dizlere yazık.
1: Mallarınızda ve evlatlarınızda kesin imtihan edileceksiniz. Türkiye'deki şu andaki çalkantı, yani yüreğe su serpen değil de insanın kalbini darlandıran bir imtihan geçiriyoruz. Kulaklarınızın zarını patlatacağım diyor Allah. Öyle işler duyacaksınız. Olacak dünya burası ya. Peşinden diyor ki Allah, gelin tatlıya bağlayalım. Nasıl bağlayalım ya Rabbi? Ve in tasbiru ve tettegu, sabrederseniz bir, iki. Sabır yetmez diyor Allah. Takva yaşarsanız, kafir bastırdıkça, şartları kötüleştikçe Allah'a sarılacaksınız. Taviz vermeyeceksiniz. Daha çok zikredecek, daha çok sadaka verecek, daha ağlamaklı Kur'an okuyacak, daha çok namaza yapışacak, daha titiz seçici İslamiyet'e, acaba hangi yanlışımdan bu iş oldu, benim de bu olayla da katkım var mı, benden dolayı mı bu kötülükler yaşanıyor, yoksa benim yüzümden olabilir ya Rabbi deyip daha titiz olacaksınız. Sizden diyor Allah, beklediğim budur. Zor zamanlarda dini daha derinlemesine, daha okkalayacaksınız. Bana daha çok sarılacaksınız. Gavur vurdukça Allah deyip sarılacaksınız.
2: Metin yükselen yeni sesi Mekke FM.

gönlümüzde iman ile, dilimizde tekbir ile şehadet isteriz ya Rab. Ya Rabbi, nasip eyle bize şehadeti. Sen ki yolunda ölenler ölü değil, bilakis onlar diridir, şehitlerdir diye buyurdun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bedevinin biri, mescitte küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler, onu azarlamaya kalkıştı. Bunun üzerine Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. O adamı bırakın. Onun idrarı üzerine bir kap veya büyük kap dolusu su dökün. Çünkü siz kolaylık göstermek üzere gönderildiniz. Zorluk çıkarıcı olarak değil.